0: Senin adın nedir?
1: Bəxtiyar.
0: İşitmirəm, bəxtəndir.
1: Bəxtiyar.
0: Bunu oxu görüm. Cadan, cadan.

0: hacı Şamil, siz verdilemişsiniz ki kızınızın yerini kim dese ona 5000 manat enam vereceksiniz. Çarvadanlar kabristanlığında birinci kabrin ayak tarafında büyük taşın altına koyarsınız.
1: Soktun kapını yere! Soktun kapını yere!
2: Bayanım! Ay küş salmayın, hacı özümü bir abreyle. Kız tertemizdir. Bak küçük. Götür koparın elinize.

dondu çiçek. O çiçek sendin, dillendi avla bela. Esen külek, dinen külek, coşan külek sendin. Pencere dondu çiçek. O çiçek sendin, dinlendi avla bela. Esen külek, dinen külek, coşan külek sendin.

dikenler sular. Aylar geçer, il donalar, gene kalbim seni anar.

0: Ay maşallah. Ay maşallah. Ağız bir genel çalım sen. Ağız vurdu. Hadi vurdu.
1: Hey, hep duvaşma ya.
2: Ben onu birinci defa görende bildim ki ne yuvanın kuşu.
0: Ağız uğuş değil. Halis bayılmıştı. Nasıl? Geldi.
2: Oy, nasıl geldik? Saçını niye kesmiş sen?
0: Abalam kızı okşuyor, deyin de oğlanı okşuyor. Çok sağ oldu da. Mene bak, bu heyasız benim aklıma çıkacak. İlgar sana kurban olur. Benim onun elinden kurtar.
3: Gelin lan, yıkılacağın da buraya intiriyetler. Kelle dolu, cip boş.

Ama baksın bizim ikimiz üze üze suyun altında. Seninle gele göz göze, aparım seni denize. Ama baksın bizim ikimiz

0: 106 nefret
1: mücevherde. Delirdim senin sözünle güneş doğulur her seher. Ela delirdim bir gün olmasa diyetim kalacak bu şehir. Ela

0: Dostlar, sevgi bağından bir gül dermiştir. Özü de nece gül, ince, etirli. O gülü kim dermiştir? O gülü bizim azizimiz, hamımızın sevimlisi, meşhur, hürmetli... Adın nedir?
1: Aydındır.

adlaşmışım. Sesimde de bir ögeyliği duydun. Unutma ki, unutma ki ögeyliğim yadlaşmağım hem günahım.